0: hemen Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin, yani orada deklare ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var. Bu genel çerçeve mevcut şartlar altında nereye evrilebilir, ne olabilir? Aslında müzakerecilerin şu anda üzerinde çalışması gereken konu bu. Benim tabii her iki tarafta da gördüm. Az önce de ifade ettim. Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
1: Teşekkür ederim. Дякую, панове міністре. Дякую, медіа. На цьому завершуємо. Дякую.
2: Concluye esta comparecencia de los ministros de Exteriores de Ucrania y de Turquía, donde, bueno, pues cuando el mundo está pendiente de vías marítimas como el estrecho de Hormuz, el foco desde Kiev lo quieren colocar en la libre navegación, no del estrecho de Hormuz, sino del Mar Negro. Decía Andriy Sibija que Ucrania ha demostrado capacidades navales, pero necesitan restablecer. Restaurar la libertad de navegación en el Mar Negro es vital y por ello, dice, Rusia está, dice, aterrizando sobre sus puertos los barcos internacionales cometiendo delitos y por ello debe haber una responsabilidad por esos crímenes, asegurando que la experiencia, al menos en el campo de batalla, es una ventaja. Con esta comparecencia que acaba de terminar de Hakan Fidan y Andriy Sibija, ponemos el punto y final a Business Connection, hacemos una pequeña pausa y seguimos con más noticias, con más actualidad informativa en Negocios Televisión.